0: Sinerji Gece.
1: Yalanlarında kayboldun. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: 98'sini harcadık gönül. 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Uçurumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
1: Yalanlarında kayboldum. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Mutlu anlar özel mekanlarda yaşanır. İşte size Tokat'ın en nezih, en kapsamlı mekanı. Galavista Düğün Salonu. Düğün, nişan, söz yüzüğü, kına, sünnet, özel gün ve toplantılarınız için şehrin merkezinde muhteşem bir işletme. Yaz dönemi indirimli rezervasyonlarımız devam ediyor. Siz de şimdiden yerinizi ayırtın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Elif Melek Bijuteri üst katı Tokat. Rezervasyonlarımız için telefonumuz 0507 333 0260. Galavista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: geç kalmış.
1: Haberin merkezine
2: merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
3: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda. Reklam.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 11 Mayıs 2026 Pazartesi sabahındayız. Haftanın ilk iş günündeyiz. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, sıcak haberleri, detay haberlerini aktaracağız. Sıcak gelişmelerle başlayacağız. İlk sıcak gelişmemizi aktaralım. Galatasaray'da tarih adeta tekerrür etti diyebiliriz. Fatih Terim'le başlayan o efsane seri şimdi Okan Buruk yönetiminde yeniden sahnede. Galatasaray'da 26 yıl sonra aynı hikaye deniliyor. Herkesin kaçırdığı kritik detaya yer verilmiş. Galatasaray üst üste 4. şampiyonluğuna ulaştı. Tebrik ediyoruz ve Fenerbahçe'nin de ikinciliği kesinleşti. Önümüzdeki yıl Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nin için ön eleme turuna dahil olacak değerli dinleyenler. Peki Trendyol Süper Lig'de 33. hafta oynanan 9 maçla sona erirken alınan sonuçların ardından Kayserispor ve Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda eden iki takım oldu. Değerli dinleyenler, bir kez daha Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Ve 34. haftanın maç programı da belli oldu. 34. hafta 15 Mayıs Cuma günü başlayacak. Saat 20'de Çaykur Rizespor Beşiktaş'ı konuk edecek. 16 Mayıs Cumartesi ise Fatih Karagümrük Alanyaspor'u, saat 17'de Gaziantep Futbol Kulübü Başakşehir'i, saat 20'de aynı saatte Samsunspor Göztepe'yi ağırlayacak. 34. hafta 17 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşmayla sona erecek. 17 Mayıs Pazar günü saat 17'de Kayserispor Konyaspor'u, saat 20'de Fenerbahçe Eyüpspor'u, aynı saatte Kasımpaşa Galatasaray'ı, Antalyaspor Kocaelispor'u ve Trabzonspor Gençlerbirliği'ni konuk edecek değerli dinleyenler.

Efendim birinci sayfa programına başladık. Sıcak gelişmelerle devam edeceğiz değerli dinleyenler. Hanta virüs gemisi Kanarya Adaları'na ulaştı deniliyor. Emsalsiz tahliye operasyonu denilmiş. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandralı Hondias yolcu gemisi İspanya'nın güneydoğusunda yer alan Kanarya Adaları'nın Tenerife Abona limanına geldi. Hondias'taki yolcular uyruklarına göre gemiden tahliye edildi. İspanyol makamları emsalsiz tahliye operasyonunda yüksek temas riski bulunan yolcuların özel uçaklarla ülkelerine gönderileceklerini kaydetti. 3 Türk vatandaşının olduğu ve bu vatandaşların da Türkiye'ye özel uçakla gönderileceği açıklanmış İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından değerli dinleyenler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ve Amerika arasında süren barış müzakerelerindeki son durumun değerlendirildiği belirtiliyor. Diğer yandan İran basını İran'ın Amerika'nın ateşkes teklifine yanıtını arabulucu Pakistan üzerinden ilettiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian yaptığı açıklamada asla düşman karşısında baş eğmeyeceğiz ve eğer diyalog ya da müzakere üzerine bir söz edilirse bunun anlamı teslimiyet ya da geri çekilme değildir ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

sıcak gelişmeleri, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerikan yayın kuruluşu CBS'e verdiği röportajın yayınlanan tanıtımında savaşta büyük başarılar elde ettikleri iddiasında bulundu. İran'ın askeri kapasitesinin hala tehdit oluşturduğu mesajını vermiş değerli dinleyenler. Milyonları ilgilendiriyor, vergi muafiyeti ve 72 aya kadar taksit geliyor denilmiş. Vergi muafiyeti, borç yapılandırılması ve varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifi meclise geliyor. Teklifte 72 aya kadar taksit imkanı ve yurt dışı varlıklarına vergi avantajı dikkat çekiyor denilmiş değerli dinleyenler. İran yabancı bir petrol tankerine el koydu deniliyor. Amerika'ya vururuz tehdidi yapılmış. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Dün öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne getirilen Böcek'in ifade alma işlemleri devam ediyor denilmiş değerli dinleyenler. Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. Tahran yönetiminin savaşın sonlanmasına yönelik Amerika'nın teklifine yanıtına ilişkin "Hiç hoşuma gitmedi, kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Donald Trump, İran'ın 47 yıldır Amerika'yı ve dünyayı oyaladığını savundu. Kendinden önceki Amerikan başkanlarını eleştirdi. Trump, "İranlılar 47 yıldır bizi oyalıyor ve bize gülüyorlardı. Artık gülemeyecekler" ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

0: reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
6: Şarkılardan fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin için.

Türkiye'nin çok önemli bir misafiri var. Hafta sonu Belçika Kraliçesi Matilde Türkiye'ye çok büyük bir heyetle çıkarma yaptı. Adeta Belçika ekonomik misyonu kapsamında Türkiye'ye ziyaret düzenledi Belçika Kraliçesi Matilde başkanlığındaki heyet. Baykar'ın milli ve özgün insansız hava araçlarının geliştirildiği ve üretildiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Kraliçe Matilde ve beraberindeki heyete Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'la Genel Müdür Haluk Bayraktar eşlik etti deniliyor. Bir taraftan da Belçika'nın özellikle Amerika'nın F-35 projesinden çekileceği söyleniyordu. Aynı zamanda yine Belçika'nın Türkiye'nin ürettiği insansız hava aracı Kaan'ın peşinde olduğu da gelen iddialar arasında milli siyaları da yerinde incelemiş Belçika Kraliçesi, o fotoğraflara yer verilmiş değerli dinleyenler. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandralı Hondias yolcu gemisi İspanya'nın güneydoğusunda yer alan Kanarya Adaları'nın Tenerife Abona limanına geldi. Hondias'taki yolcular uyruklarına göre gemiden tahliye edildi. İspanyol makamları emsalsiz tahliye operasyonunda yüksek temas riski bulunan yolcuların özel uçaklarla ülkelerine gönderileceklerini kaydetti. 3 Türk vatandaşının olduğu ve bu vatandaşların da Türkiye'ye özel uçakla gönderileceği açıklanmış İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından değerli dinleyenler.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Mutlu anlar özel mekanlarda yaşanır. İşte size Tokat'ın en nezih, en kapsamlı mekanı. Gala Vista Düğün Salonu, düğün, nişan, söz yüzüğü, kına, sünnet, özel gün ve toplantılarınız için şehrin merkezinde muhteşem bir işletme. Yaz dönemi indirimli rezervasyonlarımız devam ediyor. Siz de şimdiden yerinizi ayırtın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Elif Melek Bijuteri üst katı Tokat. Rezervasyonlarımız için telefonumuz 0507 333 0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
5: Efendim, birinci sayfa programı devam ediyor. Detay haberlerini, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Fransa Grand Prix'sinde 14. oldu deniliyor. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'nin İran'dan fırlatılan iki insansız hava aracını başarıyla etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Belçika Kraliçesi Matilde, Türkiye'de temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi. Kraliçe Matilde, Kraliçe İstanbul Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş karşıladı deniliyor. İstanbul'da düzenlenen operasyonda Eyüp Sultan, Üsküdar ve Ataşehir'de gerçekleştirilen 8 silahlı saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen, ikisi 18 yaşından küçük, toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtilmiş haberin detayında. Hafta sonu ALES maratonu vardı. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı ALES yapıldı hafta sonu. Sınav 81 ilin yanı sıra Lefkoşa ve Bişkek'te de 94 sınav merkezinde 455 bina ve 7178 salonda gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar saat 10'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 176.823 adayın başvurduğu sınavda sayısal ve sözel testlerden 50'şer soru soruldu deniliyor. 2026 ALES 1 sonuçlarının 5 Haziran'da açıklanacağı ve açıklandığı tarihten itibaren de 5 yıl geçerli olacağı, bu sınavın 5 yıl geçerliliğini koruyacağı belirtilmiş değerli dinleyenler. Malatya'da korkutan deprem deniliyor. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.81 kilometre olarak kaydedilmiş. Bir başka haberimizin detayı da değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Haber başlıkları, sıcak gelişmeleri, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Akın hakkında verilen soruşturma iznine itiraz edecek deniliyor. Ödeme yapılmadı, kamu zararı yok denilmiş. Yasemin Minguzzi'den Anneler Günü mesajı, oğlumu hayattan koparanlar yüzünden bir annenin yaşamı sonsuza kadar karardı ifadelerini kullanmış. Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa'da manşetlerde deniliyor. Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde bulunmuştu, 7 yıl sonra özür dileyip helallik istedi deniliyor. Suriye Kürtleri Kürtçe için sokağa çıktı. Kürtçe tabela gerginliği Suriye'de sürüyor. SGK uzmanı açıkladı, emeklerin devletten 26 bin lira alacağı var denilmiş. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den sokak köpekleri açıklaması, Ekim ayının sonuna kadar hepsi toplanacak ifadelerini kullanmış İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran ve Amerika arasında süren barış müzakerelerindeki son durumun değerlendirildiği belirtiliyor. Diğer yandan İran basını İran'ın Amerika'nın ateşkes teklifine yanıtını arabulucu Pakistan üzerinden ilettiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian yaptığı açıklamada asla düşman karşısında baş eğmeyeceğiz ve eğer diyalog ya da müzakere üzerine bir söz edilirse bunun anlamı teslimiyet ya da geri çekilme değildir ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

Sıcak gelişmeleri, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Milyonları ilgilendiriyor, vergi muafiyeti ve 72 aya kadar taksit geliyor denilmiş. Vergi muafiyeti, borç yapılandırılması ve varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifi meclise geliyor. Teklifte 72 aya kadar taksit imkanı ve yurt dışı varlıklarına vergi avantajı dikkat çekiyor denilmiş değerli dinleyenler. İran yabancı bir petrol tankerine el koydu deniliyor. Amerika'ya vururuz tehdidi yapılmış. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı. Dün öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne getirilen Böcek'in ifade alma işlemleri devam ediyor denilmiş değerli dinleyenler. Taksiciye işkence kamerada deniliyor, Hürmüz'de gerilim sürüyor, Katar açıklarında yük gemisi füzeyle vuruldu. Avrupa Birliği hantavirüs vakalarına müdahale için yolcu gemisine Norveç'ten hava ambulansı gönderiyor denilmiş bir başka haberimizin detayıydı değerli dinleyenler. İYİ Partili isimden Mansur Yavaş yorumu, partim Mansur Bey'in adaylığını desteklerse Türkiye'nin lehine olur denilmiş. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz, Mansur Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin partim Mansur Bey'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleme yönünde bir karar alırsa bu Türkiye'nin lehine olur dedi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'ın açıklamalarına yer verilmiş haberin içeriğinde değerli dinleyenler.

0: Reklam. Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212-5656
5: 0543 746 3754
4: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Türkiye'nin çok önemli bir misafiri var. Hafta sonu Belçika Kraliçesi Matilde Türkiye'ye çok büyük bir heyetle çıkarma yaptı. Adeta Belçika ekonomik misyonu kapsamında Türkiye'ye ziyaret düzenledi. Belçika Kraliçesi Matilde başkanlığındaki heyet, Baykar'ın milli ve özgün insansız hava araçlarının geliştirildiği ve üretildiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Kraliçe Matilde ve beraberindeki heyete Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'la Genel Müdür Haluk Bayraktar eşlik etti deniliyor. Bir taraftan da Belçika'nın özellikle Amerika'nın F-35 projesinden çekileceği söyleniyordu. Aynı zamanda yine Belçika'nın Türkiye'nin ürettiği insansız hava aracı Kaan'ın peşinde olduğu da gelen iddialar arasında milli siyaları da yerinde incelemiş Belçika Kraliçesi, o fotoğraflara yer verilmiş değerli dinleyenler. Meksika'da 130 bin aşkın kayıp için adalet talebi, Anneler Günü'nde ulusal saygınlık yürüyüşü düzenlendi deniliyor. Milli jimnastikçi Altan Doğan'dan Bulgaristan'da altın madalya, Ames Spor Şampiyonluk Kupası'nı on binlerin önünde kaldırdı. Lige renk katacağız açıklamaları yapıldı. Trump İran'ın yanıtını beğenmedim, kabul edilemez açıklamalarında bulunmuş. Rallici Ali Türkkan ve Oytun Albayrak Portekiz'de birinci olduğu haber başlıklarımızdı.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
6: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
7: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
8: Evet, programımızın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Son bölüme bıraktığım bir olay var. Benim programımı dinleyenler çok iyi bilir. Çizgimiz bellidir ve bazı durumlarda da tepkimizi bazen dile getiririz, bazen de yorumu size bırakırız. İşte tam da ona benzer bir haber gündeme düştü. Haber niteliği sadece usulsüz çakar kullanan araç olmasından kaynaklı olacaktı ki aracın sahibi, o da bir gazeteci, üstelik bu durumun gündeme gelmesi üzerine trafikte hakkını, yani kul hakkı yediği vatandaşlardan özür dilemek yerine verdi, veriştirdi. İşte o kul hakkı kısmını bu sefer size bırakacağım. Diğer haberimizin detayına hep birlikte göz atalım değerli dinleyenler. Gazeteci, yazar Emin Pazarcı'nın avukat kızı Begüm Ece Pazarcı, çakarlı lüks araç içinde olduğu anları bir video olarak sosyal medyadan paylaştı. Avukat Pazarcı tepkiler üzerine görüntüyü yayından kaldırdı. Baba Emin Pazarcı ise bir başka çakarlı aracın başında görüntü paylaşıp "Çakarlı araç mı arıyorsunuz? Kızımda değil bende var." ifadelerini kullandı, verdi, veriştirdi. Söz konusu görüntülerin ardından araç tespiti yapıldığı belirtildi. Konuyla ilgili bir basın duyurusu yapıldı. Emniyet Müdürlüğü tarafından bazı sosyal medya platformlarında çakar tertibatı bulunan bir araç içerisinde paylaşım yapan isimli şahsa ilişkin görüntülerin yer alması üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Koruma Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde görüntülere konu olan şahıs adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmamaktadır. Söz konusu görüntülerdeki araç tespit edilmiş, 173.392 TL idari para cezası uygulanmış, aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine ve sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik cezai işlemler başlatılmıştır. Geçiş üstünlüğü hakkının amacı dışında kullanımına yönelik denetimlerimiz aralıksız sürdürülmekte olup mevzuata aykırı hiçbir kullanıma müsamaha gösterilmemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denilmiş. Böyle bir açıklama yapılmış. Koruma Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde görüntülerde konu olan şahıs adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmamaktadır ifadelerine yer verilmiş. Emin Pazarcı bakalım bu duruma nasıl bir tepki verecek? Bu durum yaşandıktan sonra vermiş veriştirmişti. Bakalım buna nasıl bir tepki verecek? Merakla bekliyoruz değerli dinleyenler. Dediğim gibi işte bu durumun kul hakkını sadece bu haber için, sadece pazarcının değil diğer çakarlı, usulsüz çakarlı araç kullananların kul hakkı konusunu da sizlere bırakıyorum değerli dinleyenler. Haber bölümümüzü sonlandırıyoruz. Az sonra yurt hava durumuna göz atacağız, vedamızı gerçekleştireceğiz.

Evet, bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Detaylara göz atacağız. Günlük tahmine baktığımızda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz geneli bugün parçalı, yer yer çok bulutlu. Konya ve Karaman hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde normallerin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş. Herhangi bir meteorolojik uyarı yer almıyor değerli dinleyenler hafta başında. Pazartesi sabahındaydık. 11 Mayıs 2026 Pazartesi sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Programımız süresince değerli dinleyenler. Yarın 12 Mayıs Salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Her zaman olduğu gibi sizlere birinci sayfa haberlerini, sıcak gündemi aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun. Bu arada geçmiş tüm annelerin Anneler Günü'nde kutluyoruz. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yerel olarak kuvvetli. En yüksek sıcaklık 23 derece bekleniyor. Sivas'ta bugün hava durumu parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Yozgat'ta bugün hava durumu parçalı, zamanla çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 20 derece tahmin ediliyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta hava sıcaklığı 30 dereceyi zorlayacak. Bugün yazdan kalma bir hava etkili olacak ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Yeni düzenleme ile ekspertiz ücretleri il ve ilçelere göre değişecek. Araç geçmişi tek sistem üzerinden sorgulanabilecek, itiraz hakkı tanınacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. İran, ABD'nin savaş bitirme teklifine yanıtını Pakistan'a iletti. Anlaşma ihtimali sürerken İran, müzakerelerde savaşın sona ermesine odaklanacak. Tahran, uluslararası garantiler talep ediyor ve hazırlıklarını sürdürüyor. 2026 yılı otomotiv sektörü için zor geçiyor. Mayıs ayında markalar kampanya yaparak satışları artırmayı hedefliyor. Renault, Peugeot ve diğer markalar cazip kredi ve takas indirimleri sunuyor. Anneler gününde Zübeyde Hanım anısına düzenlenen koşuya çok sayıda kişi katıldı. Koşunun ardından anıt mezara karanfiller bırakıldı. İzmir'de gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar Zübeyde Hanım'ı andı. FETÖ'nün İstanbul merkezli operasyonunda kripto para ve himmet paralarıyla yürütülen finans yöntemi deşifre edildi. Ele geçirilen 1 milyon 140 bin liranın izinde hayalet evler ve öğrencilerin tutulduğu hücreler belirlendi. Sakarya'da bir otobüste yolcu fenalaştı. Şoför Onur Çelik acil hastaneye götürürken hemşire Vildan Karakaya da ilk müdahaleyi yaptı. Başkan Alemdar şoför ve hemşireyi tebrik etti.
1: Spor.
2: Uğurcan Çakır Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunun ardından Trabzonspor'a gönderme yaptı ve kaleci eldivenlerini Süper Lig kupasıyla paylaşarak tepkileri üzerine çekti. Liverpool yeni teknik direktör arayışında Xabi Alonso'yla Real Madrid üzerinden iletişime geçerek bilgi almak istediğini duyurdu. Gaziantep Basketbol, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 80-71 yenerek Türkiye Sigorta Basketbol Ligi playoff yarı final serisinde 1-0 öne geçti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 41 kuruştan, gram altınsa 6.926 lira 9 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home, namütenahi şovu sunar.

Namık'ın ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Hande Ünsal'la yaptık. Seni sever miydim radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Ve Murat Dalkılıç'la devam ediyoruz. Ah güzel İstanbul, hoş geldiniz.

0: aşkım.
1: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişin alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
1: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

Hande Yener ve Madrigal Ego Radyonuz'da. Efendim soralım sizlere. Alarmınızı sabah kaça kuruyorsunuz? Çok samimi bir şekilde soruyorum. Sabah alarmınız kaçta efendim kurulu? Benim 5.15 öyle. Sabah 5.15'te benim çalmaya başlıyor. Periyodik aralıklarla 5.30'a kadar. Hani birini ertelersem diğeri devreye girsin falan filan diye. Böyle sizde efendim durum nedir? Alarmınız bakın bakalım. Gerçi bakmanıza gerek yok zaten biliyorsunuzdur da. Sabah efendim alarmı kaça kuruyorsunuz? Neden bunu soruyorsun derseniz eğer. Eğer sabah saat 6'ya alarm kuruyorsanız yanmışsınız efendim. Şimdi yani 6 son mu yoksa hani sadece 6 mı? Burada önemli olan o. Mesela ben yırtıyor muyum 5.15'te? Neden böyle bir şeyden bir şey efendim? Bakınız kalp krizi çoğu zaman aniden kapımızı çalan bir sürpriz gibi görünse de diyor. Aslında vücudumuzun bu konuda oldukça düzenli bir takvimi olduğu ortaya çıktı. Uzman kardiyologlara göre kalbimizin gün içinde en çok yorulduğu ve riskin tavan yaptığı belirli bir saat dilimi bulunuyor. Kalp Kurtarıcısı kitabının yazarı Doktor Lomonaco, kalp krizlerinin biyolojik bir programa göre ilerlediğini vurguluyor. Yani mesela bana kalsa ben alarmı hiç kurmam esasında. Hani keşke benlik bir şey olsa yani ama işte hayat öyle demiyor. Doktor Monaco'ya göre sabah saat 6 ile 10 arası... ben yırttım. Ya da bir dakika dur bakalım. Sabah saat 6 ile 10 arası kalbimiz için en tehlikeli zaman dilimi. Bu saatlerde vücudumuzda farkında olmadığımız bir dizi fiziksel değişim yaşanıyor. Ve bu değişimler kalp krizi riskini ciddi şekilde artırıyor. Özellikle yüksek tansiyonu olanlar, kronik stresle yaşayanlar veya uykusuzluk çekenler için bu 4 saatlik dilim çok daha kritik bir hal alıyor demiş. Ben o saat diliminde ayaktayım. Fix yani hiç değişmiyor. Neler oluyor bakınız sabah? Sabahları kanımız geçici olarak daha yapışkan bir hale geliyor. Fiber adlı bir protein yükselerek vücudun pıhtıları parçalama yeteneğini %80 oranında düşürüyor demiş. Atar damarlarımız sabah saatlerinde daralma eğilimi gösteriyor. Uyandıktan sadece 45 dakika sonra vücuttaki kortizol yani stres hormonu seviyesi zirveye çıkıyor. Uyandıktan 45 dakika sonra hani gün içindeki stresi düşününce dur bakalım işte neler olacak ne bileyim faturalar falan filan insanın aklına gelince. Ve alarm sesi kalbe şok etkisi yapıyor demiş. Evet alarmlar iptal edilsin. Yani uyandığımız saatte işe gidelim arkadaş ya kaçta uyanıyorsak artık. Ne olmuş yani? Eğer her sabah keskin bir alarm sesiyle uyanıyorsanız benim Allah'tan öyle değil. Kalbinize bilmeden büyük bir yük bindiriyor olabilirsiniz. Doktor Lomonaco alarmla aniden uyanmanın vücutta bir şok etkisi yarattığını belirtiyor. Bu ani uyanış kalbin strese karşı direncini %30 ila %50 oranında azaltabiliyor diyor. Alarm zili hakikaten alarm sesi seçmiş olduğunuz önemli. Bak ben benimkini dinleteyim bir saniye. Dur nerede? Şimdi ayarlara mı giriyorduk buradan? Şurada alarmlar masaüstü masaüstü diyorum ya. Saat. Alarm mesela buradan açayım. Zili sesi bu tamam. Tamam. Dinlet. Dur şöyle yapayım. Tekrar buna geçeyim. Bak benim bu. Ben her sabah bu sesle uyanıyorum. Yani paldır küldür mesela şey de seçebilirdim. Çok ki onlar da var mesela gümbür gümbür müzikler seçilir. Ben açıkçası ondan korktuğum için seçmiyorum. Ama biraz daha böyle bir soft olacak. Biraz daha böyle bir sakin falan. Uyanırız nasıl olsa yani. Alarm sesi kalbe şok etkisi yaratıyor. Öyle duptıs duptıs duptıs bir şeyler seçiyorsanız o sıkıntı sevgili dinleyenler. Kalbinizi korumak için küçük ipuçları demiş efendim. Yataktan aniden fırlamak yerine kendinize hazırlanmak için geniş zaman tanıyın. Yani çok geniş zamanımız olmuyor ama. Şeydi hani birdenbire fırlama yani yataktan diyor. Kalk şöyle bir zaten bu sadece kalp için değil. Genel vücut dengesi için de iyidir. Biraz böyle bir yatakta oturun. 30 saniye falan bir şey yapın yani böyle bir kan akışı falan bir... Paldır küldür kalkarsanız yani bu şeylere kadar... Bak mesela omurilik sorunları varsa, fıtık mıtık varsa onları etkiliyor. Onun dışında böyle kristaller, mristeller onlar oynayabiliyor apar topar kalkarsanız. Bir otur şöyle bir kalk.
Rahatsız edici şey, sesler yerine gün ışığını taklit eden ve sizi yavaş yavaş uyandıran ışıklı alarmları tercih edin demiş. Uyandıktan sonraki ilk 30 dakika içinde ağır egzersizlerden ve hızlıca merdiven inip çıkmaktan kaçının. Bu kalbinize en hassas olduğu anda gereksiz bir stres yükler diyor. Yani biraz böyle sabah formunu koruyun diyor yani. Biraz daha böyle sakin. Şimdi paldır küldür yüklenmeyin. Zaten gün içinde yeterince yükleneceksin. Bir bırak o da uyansın. Kalbin de uyansın. Bir kendine gelsin. Yani vücut bir kendine gelsin diyor. Sabah ne yapıyoruz? Böyle gümbür gümbür alarm seslerinden uzak duruyoruz. Biraz daha böyle bir sakin. İşte bak benimkisi, ben doğru tercih etmişim. Çünkü öbür türlü uyanmayı sevmiyorum zaten. Korkuyorum. Böyle biraz daha sakin olacağız. Biraz daha böyle yatakta biraz vakit geçireceğiz. Oturacağız falan yatakta. Böyle etrafa bakınacağız falan. Böyle böyle güne hazırlanacağız. Saat 6 ile 10 arası alarmınız kuruluysa onu bak mesela erkene çekin. Yani herhalde iyidir, bilmiyorum. Çünkü 6 ile 10 arası demiş. Benimkisi 5-15. Öyle tikos tikos kalkıyoruz efendim. İşimizin başına geçiyoruz ondan sonra.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.
7: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Belki de senin gibi sevilmekten ya da senin sevdiğin gibi sevilmekten sıkılmıştır. Buradan da bakmak lazım. Tamam, sen çok seviyorsun. Tamam, kabul. Buna itirazımız yok ama belki o mesela bu şekilde sevilmek istemiyor. Onu ne yapacağız? Bu tarafından da bakmak lazım yani. Pekala. Efendim, ev almak isteyen var mı aranızda? Bir kampanya var efendim, bir çekiliş var. Bilmiyorum biz katılabiliyor muyuz ama 23 milyon liralık evini, bak 23 milyon liralık evini 300 liraya veriyor. Ve isteyene ek seçenek de sunulacak. Bir kadın piyasa değeri 23 milyon liraya denk gelen evini genç katılımcılara özel 300 TL değerinde çekiliş biletleriyle satışa çıkaracak. Çok mantıklı. Vallahi güzel yani, bak sen hem herkes bu çekilişe katılabilecek, yani herkes 23 milyonluk eve sahip olma şansına sahip olacak. Kadın da muhtemelen bu biletleri satarak zaten 23 milyondan daha fazla para kazanacak. Zekice, vallahi zekice. Katılımcılar arasında kazanan şanslı bir birey 23 milyon TL değerindeki evin sahibi olurken aynı zamanda yaşlı kadın kazanan kişiye bir de seçenek sunacak. Kişi isterse evin tapusu yerine başka bir anlaşmayı da kabul edebilecek diyor. Vallahi süper. Londra'da bakın, dudak uçuklatan konuk piyasasında ezber bozan bir gelişme yaşanıyor. 36 yaşındaki Sepstit yaklaşık 23 milyon TL değerindeki dairesini emlakçılar aracılığıyla satmak yerine dünyayı şaşkına çeviren bir yöntemle çekilişi açtı. Üstelik bir biletin fiyatı sadece bir kahve parası. Şimdi burada şu olabilir, hani yani 23 milyon lira değerinde bir satış olabilir mi, bilet satışı? Belki mesela böyle bir şart da olabilir. Hani yani şart derken bu kullanıcıları değil, yani bilet alanlara değil. Hani böyle bir arkadaş işte en az 23 milyon lira toplandıktan sonra çekiliş yapılacaktır diye. Bak olabilir bu. Eğer böyle bir şey oluyorsa tabii. Kuzey Londra'da efendim, Tottenham'da bulunan iki odalı modern dairesini piyasaya süren Sepstit kuralları değiştirdi. Yaklaşık 300 TL ödeyerek çekilişe katılan talihliyi iki seçenek bekliyor. Kazanan kişi lüks dairenin sahibi olmayı tercih edebilir ya da dilerse 18 milyon TL değerinde nakit ödülün sahibi de olabilir. Abo! Bak, evin değeri 23 milyon lira sevgili dinleyenler. Kadın bilet satışına başlamış 300 TL değerinde. Gidiyorsun alıyorsun. Belli 23 milyondan fazla para kazanacak. Sana çıktı diyelim, sana şunu sunuyor. İstersen diyor evi al ya da diyor istersen evi alma, sana 18 milyon TL nakit para canlı. Şimdi şey düşünebilirsin, ya arkadaş 23 milyon TL değerinde ev varken niye 18 milyon TL'yi alayım? Şunu düşünebilirsin, satmaya kalktığın zaman uğraşacaksın. Diğer taraftan bunun vergisi, harcı, borcu olacaktır, onlarla uğraşacaksın. Belki hani 18 milyonu canlı alıyorsun gidiyorsun abi. Daha uygun bir yerden yeni. arada kalan 5 milyon TL farkın belirli kısmı da evsizlere bağışlanacak demiş. Ha, bir de o da var. Kadın bak bu durumda pek para kazanmamış olacak. Yani veya işte 23 milyon bu şekilde dağıtılacak. Atıyorum 25 milyon liralık bir bilet satışı oldu. Çekiliş bileti satışı oldu. Orada 2 milyon lira da kadının cebine kaldı. Mantık güzel, güzel. Peki bir kadın neden milyonluk dairesini çekilişte verir diyor. Sepstit'in bu sıra dışı kararının arkasında yatan neden oldukça duygusal. Londra'daki fahiş kira ve ev fiyatlarına dikkat çeken genç kadın, yani bize de çok farklı değil. Durumu şu sözlerle özetliyor. Günümüzde gençler iyi bir işe sahip olsalar bile ev sahibi olmaları neredeyse imkansız. İnsanların biraz umuda ihtiyacı var. Bu yöntemle birinin hayatını tamamen değiştirmek istiyorum. Sepstit'in bu iyilik hareketi sadece barınmayla sınırlı değil, çekilişi kazanan şanslı kişiye Londra'nın büyüleyici yaz akşamlarında gerçekleşecek dev bir konser için 2 adet bilet de hediye edilecek. Kampanyaya bak be. Ayrıca toplanan gelirin %5'i doğrudan evsizlere yardım eden vakıflara bağışlanacak. Daha önce benzer bir deneme yapan ancak hedeflenen bilet sayısına ulaşamayan. Bak evet, bir hedef bilet sayısı var, doğru. Çünkü kadın da bu sefer hani zarara girmek istemez. Hedeflenen bilet sayısına ulaşamayan Sepstit bu kez çok daha kararlı. Eğer siz de Londra'da bir evim olsun ya da milyonlarca liralık nakit ödül cebime girsin diyorsanız bu çekiliş ay sonunda sona eriyor. Yani internetten falan var mı ablam bunun satışı?
Varsa biz de alalım yani, nedir kazanırsak tamam. Şu olur yani, evi de alabiliriz veya parayı da gönderebilir, o da olur. Londra'da yaşamak istemiyorsak veya aranızda yaşamak isteyen de olabilir. Al parayı, buradan ev al. Ay sonuna kadar efendim, katılımın sonu, son tarihi ay sonu, ona göre bir düşünün bakalım. Bilet bulabiliyorsanız bir araştırın internetten, Google'dan. Eğer satış varsa bana da haber verin. Biz de bir şansımızı deneyelim.

Adım adım buhar oldu. Mitçiyiz diyerek bir ay boyunca dolandırdılar. Bir ay boyunca arkadaş. Hiç bu taktik sekmiyor. Bir şekilde kazandırıyor maalesef. Ama bir ay boyunca da yani sürekli para vermek arkadaş. Adamlardaki de yüzsüzlük. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheliler hakkınızda bak standart. Terör soruşturması var dedikleri 53 yaşındaki psikolog M.A.'yı yaklaşık bir ay içinde 10 milyon lira dolandırdı. Şimdi ya hani psikoloğu da nasıl dolandırdılar diyebilirsiniz. Arkadaş bu ülkede profesörü dolandırdılar ya. Şimdi burada dikkatli olmak gerekiyor. Şu ince çizgilere dikkat etmek gerekiyor. Bak İstanbul'da yaşayan 53 yaşındaki psikolog M.A. 7 Mart'ta 2 Nisan tarihleri arasında kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı yani MİT görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından hedef alındı. Hakkınızda terör soruşturması var yalanıyla kandırılan M.A. bu süre zarfında yaklaşık 10 milyon lira değerindeki altın ve dövizi parça parça şüphelilere teslim etti. Tamam hakkınızda terör soruşturması varsa bununla paraların ne alakası var? Efendim terör soruşturması paralara da uzandı. O da muhtemelen şeyden. Yani hesabınız da terör örgütünün kontrolü altında geçmiş. Biz ona da bakıyoruz şimdi. 10 milyon lira değerinde bak. Altındır, dövizdir. Hepsini parça parça şüphelilere teslim etmiş. Şüphelilerin altın ve dövizleri almak için mağdur kadını Şişli Maçka Parkı'nda bekledikleri anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 2 Nisan 2026 günü saat 17 sıralarında Sultan Gazi Esentepe Mahallesi'nde rutin denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında durumundan şüphelenilen ÖS, bak 21 yaşında, YEG 18 yaşında ve MT, o da 21 yaşında durduruldu. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 155 gram altın ve 19.800 dolar ele geçirildi. Polis ekipleri ele geçirilen altın ve paraların arasındaki bir banka dekontunun da yer alan isimden yola çıkarak psikolog M.A. ile irtibata geçti. Yapılan incelemelerde şüphelilerin üzerindeki altın ve dövizlerin aynı gün Şişli Maçka Parkı civarında mağdur kadın tarafından teslim edildiği belirlendi. Güvenlik kamera kayıtlarında şüphelilerin parkta bekleme ve paraları teslim alma anları tespit edildi. Emniyetteki sorgularında şüphelilerin M.A.'yı terör soruşturması tehdidiyle kandırarak standart bir ay boyunca sistematik olarak para aldıkları kesinleşti. Evet tam görüntüyü de koymuşlar parktaki. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 21 yaşındaki ÖS, 18 yaşındaki YEG ve 21 yaşındaki MT adliyeye sevk ediliyor. Nitelikli dolandırıcılık suçundan hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tabii bu iş bitti anlamına gelmiyor. Bunlardan o kadar çok var ki piyasada. Ele geçirilen altın ve paralarsa muhafaza altına alınmış. İnşallah psikolog hanımın bütün paraları, kaptırdığı paraların hepsini geri alabilir. Temennimiz bu yönde tabii ki ama hep söylüyoruz işte dikkat, dikkat, dikkat. Evet bunları sistematik yaklaşıyor, doğru, çok inandırıcı konuşuyorlar. Bu konuda baya baya iyi çalışıyorlar. Ama her ne olursa olsun bak ne kadar inandırıcı olursa olsun şunu düşünmemiz gerekiyor. Bu iş telefondan olmaz. Yani telefondan arayıp da seni yönlendirmez, hakkınızda terör soruşturması var falan. Mutlaka karakola gidersin değil mi? Hani orada ifade verirsin. Hani atılacak adımlar varsa oradan atılır. Böyle dışarıdan telefonla olmaz yani. Sen şimdi al evdeki paraları. Ne alaka para? Olsun paraları al. Sen onları da götür. Çünkü terör soruşturması bu. Diğer soruşturmalara benzemezsin. Hani kullandıkları teknoloji falan da filan da hepsi evet çok teknik davranıyorlar ama ne olursa olsun işte bu oyuna gelmemek gerekiyor. Hepimizi arayabilirler. Beni de aradılar zamanında. Eğer aklınızda yine de bir soru işareti kalırsa hani diyelim ki ya acaba olabilir mi dersen hep söylüyoruz en doğru mantık o görüşmeyi sonlandırıp bir polis karakoluna gitmek.

0: reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Mutlu anlar özel mekanlarda yaşanır. İşte size Tokat'ın en nezih, en kapsamlı mekanı. Galavista Düğün Salonu. Düğün, nişan, söz yüzüğü, kına, sünnet, özel gün ve toplantılarınız için şehrin merkezinde muhteşem bir işletme. Yaz dönemi indirimli rezervasyonlarımız devam ediyor. Siz de şimdiden yerinizi ayırtın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Elif Melek Bijuteri üst katı Tokat. Rezervasyonlarımız için telefonumuz 0507 333 0260. Galavista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
0: Reklam.
6: www.radyosinerji.com.
7: Dünyanın yerel radyosu.
6: Dünyanın yerel radyosu.
8: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

0: Sezen Aksu, Aşk Dansı radyonuzdaydı. Acı bitti. Efendim, pekala. Bakınız, 82 bin liralık geri vites. Bu da işte artık yapılan en büyük hatalardan biri diyebiliriz. Kırıkkale'de drone denetiminden kaçmak için ters şeritten geri geri kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü toplam 82 bin lira, 718 lira, 82.718 lira ceza ile karşılaştı. Yine iyi, güzel idare eder. Drone var bir de ve sen kaçıyorsun hala. Plaka zaten kabak gibi meydanda. Ne gereği var? Kırıkkale'de köprü üzerinde denetimi fark eden sürücü aracı geri sürerek ters istikametten kaçtı. O kurtulduğunu sanıyor o sırada. Bu şekilde bir süre ilerleyen sürücü aracını park edip yaya olarak kaçmaya çalıştı. O anları drone'la takip eden polis sürücüyü yakaladı. Sen sadece ekip araçlarına bakıyorsun, ekip otolarına bakıyorsun. Gelen giden var mı? Oo yok abi, arabayı da şuraya bırakayım. Kaçayım ben, sonra alırız arabayı diyorsun. Tepeye de baksana biraz. Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücüye sürücüsüz, sürücü belgesiz araç kullanmak ve yönetmelikte belirtilen haller dışında trafik güvenliğini bozacak şekilde geri geri manevra yapmak suçlarından toplam 82.718 lira cezai işlem uygulandı. Tabii şimdi ehliyeti olmadığına göre şey mi acaba, ehliyeti kaptırmış olduğu için mi daha öncesinde ehliyeti yok? Yoksa yaş olarak mı? Yaş olarak olsa söylerler gerçi. Eğer araç başkasınınsa yani ona da bir ekstradan bir kitleme olacak. Tabii bir de araç da tabii trafikten bir süre men edilecek. Onlar da tabii yazmamışlar ama o hatırlatmaları da biz yapalım. Hani olur olmadık yani şöyle bir geri bir de satayım falan filan derseniz hani karşılaşabileceğiniz standart durumlar bunlar sevgili dinleyenler. Ve mümkünse zaten bak hep söylüyoruz, kaçmayın. Yapacak bir şey yok. Ters yönden gitmişsin. İleride çevirme var. Yok pardon, ileride çevirme var. Ondan kaçmak için ters yöne gideceksin. Belli, ehliyet yok. Yapma. Yakalıyorlar çünkü. Yakalanınca da var ya, acımıyorlar. Hani böyle ekstradan bak mesela nedir? Mesela sadece burada ehliyet olmadığı için ceza alacaktın. Bir de sen şimdi neydi? Trafik güvenliğini bozacak şekilde geri manevra yaptığı için bir ekstra da abi. Hani şu üç günlük dünyada değer mi? O yüzden söylüyoruz bak, drone'u var bunun, ne bileyim diğer kameralar var. Yol güvenliği kameraları var işte, ne bileyim.
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Haftalık çalışmalarına 12 Mayıs Salı günü başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddialara tepki göstererek bilinçli dezenformasyon yapıldığını, yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna yayma girişimleri hakkında tüm hukuki hakların kullanılacağını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların korunması ve desteklenmesi amacıyla belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği yaşlı destek programına başvuruların alınmaya başladığını açıkladı. Bu yıl YADES projeleri için 50 milyon lira ödenek ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 10-16 Mayıs dönemini kapsayan Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla yazılı değerlendirmede bulundu. Uraloğlu, demiryollarında 2017'den bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verildiğini açıkladı. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Sağlık Bakanlığı, yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İran'a yönelik değerlendirmede bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok. Bunu İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve diğerlerine yardım etmek için yapıyorduk dedi.
4: Spor.
3: Nesine 2. Lig Playoff etabı Beyaz Grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Seza Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayserispor'da Başkan Nurettin Açıkal'ın açıklama yaptı. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle Kayserispor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı. İzmir temsilcisi rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı. Bulgaristan'ın Samokov kentinde 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Türkiye milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı sporcular Greco-Roman stil kadınlar ve serbest stil kategorilerinde Avrupa madalya mücadelesi verecek.
2: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6876 lira 35 kuruş, Amerikan doları 45 lira 33 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş, sterlin 61 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 57 sent, bir bitcoin 80.779 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.062 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
4: Haber.

Nihan Akın mevzuya gel radyonuzdaydı. Genelde mevzu kelimesi böyle kavgalı mavgalı olaylarda kullanılır. Burada da şarkıya geçti. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Namütenayi muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve şimdi Cem Belevi radyonuzda mışıl mışıl.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

Yılların şarkısı Ya Sen Gidip de radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tunay muhabbet devam ediyor. Ve bakınız, hayırlı uğurlu olsun, Hanita virüsümüz oldu. Yavaş yavaş yayılıyor. Acaba bize ne zaman gelir? Yani umarız gelmez tabii de, temennimiz bu yönde. Ama böyle yayılmalarda biz çabuk efendim bu yayılmaya ayak uyduran bir toplumuz. Şimdi tekrardan bir pandemi korkusu sardı insanoğlunu. Gerçi Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı, hani pandemi durumu olmaz diye, ama bakacağız göreceğiz efendim. Arjantin'den Cabo Verde'ye giden ve 3 kişinin ölümüne neden olan gemideki hantavirüs vakalarının ardından İsrail'de ilk enfeksiyon tespit edildi. Sağlık yetkilileri hastanın durumunun stabil olduğunu açıklarken vaka yakından takip ediliyor. Arjantin'de, Afrika'nın batısında efendim, batısından seyahat eden işte gemide ortaya çıkan ölümcül hantavirüs vakalarının yankıları sürüyor. İsrail'deki vakada durum stabil. Kimliği açıklanmayan hastanın son günlerde uluslararası sağlık otoritelerine alarma geçiren, gemideki salgınla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Bak, Avrupa'da da benzer vakalar var. Daha önce işte Arjantin'de aynı şeyi bin defa her paragrafa yazmanıza ne gerek var ya? Tamam, Arjantin'den Cabo Verde'ye doğru seyir halindeyken gemide virüs çıktı. 3 kişi, her paragrafa bunu yazmanın ne anlamı var ya? Bu edit, kim bunun editörü? Hantavirüs tespit edilmiş, enfekte olan 3 kişi yaşamını yitirmişti. Salgın sonrası gemide bulunan yolcu ve mürettebat üzerinde geniş çaplı inceleme başlatılmıştı. Öte yandan İsviçre'de de benzer bir vaka kayıtlara geçmişti. Zürih Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan bir kişinin YouTuber Ruhi Çenet'in de yer aldığı gemide bulunduğu açıklanmıştı. Hollanda merkezli havayolu şirketi KLM'de görev yapan bir kabin memuru da hantavirüs taşıdığı belirlenen bir yolcuyla temas etmesinin ardından rahatsızlanarak Amsterdam'daki hastanede tedavi altına alındı. Hollanda Sağlık Bakanlığı hostesin hafif semptomlar gösterdiğini ve izolasyonda tutulduğunu açıklarken görevliye hantavirüs testi yapılacağını duyurdu. Yerel basında yer alan bilgilere göre kabin görevlisi virüs nedeniyle daha sonra hayatını kaybeden 69 yaşındaki Hollandalı kadının bulunduğu seferde görev yapıyordu. Söz konusu yolcunun daha önce hantavirüs vakalarının görüldüğü Hondius'un isimli kruvaziyer gemisinde bulunduğu belirtildi. Uzmanlar hantavirüsün kişiden kişiye bulaş riskinin düşük olduğuna dikkat çekiyor. Enfekte kişilerle temas edenlerin belirtiler konusunda dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor. Evet, normal şartlarda insandan insana pek geçiş olmuyor efendim. Temasta olmamak gerekiyor, işte ona dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında daha çok kemirgenlerde falan bulunan bir durum. Yani şu an için, evet, dünden beri belki de ya da son birkaç gündür sürekli konuyla ilgili haberler de yapılıyor ama bizim hani haber dünyası biraz böyle. Hani bir konuyu buldum, o haldır aldır aman konuşalım işte şöyle olsun böyle olsun diye, ama en son Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği şey hani telaş edilecek bir durum yok diyor. Tabii nereye kadar etmeyeceğiz o da ayrı. Çünkü bir pandemi geçirdi bu dünya. Bizim kuşak bunu da gördü. Pandemi de gördük, yani görmediğimiz o kalmıştı. Tekrar benzer bir korku sarıyor tabii ki insanoğlunu. Bakacağız göreceğiz. Yani ben açıkçası çok bir şey olacağını düşünmüyorum ama bunu söylerken de biraz tedirgin olmuyor değilim. Gerçi hoş, pandemiden sonra, hatta pandemiyle beraber falan da böyle bir dünya haber çıkmıştı. İşte insan yiyen virüsten tutun da ne bileyim kör sağır eden, insanın beynini parçalayan virüsten falan bir sürü bahsedilmiş. Onlardan hiçbiri mesela olmadı. Hatta en son bak şu an adını bile unuttuk. Geçtiğimiz aylarda daha yakın dönemde bir şeyden bahsetmiştik. Bu defa Hindistan'dan mı yayılmaya başlamıştı? Öyle bir şey vardı. Yoksa yine Çin'den miydi bilmiyorum. Onlar arada kaybolup gidiyor. Bir böyle bir rüzgar çıkıyor. Bir dünyayı sarıyor bu rüzgar. İşte aman yarabbim, yeni bir pandemi mi? Yeni bir koronavirüs vakası mı? Bilmem ne mi? Ivır mı zıvır mı diye. Öyle bir iki gün bir coşuyor dünya. Ardından bir sakinleşiyoruz yine. Bunda da muhtemelen yine benzer bir durum olacak. Temennimiz o yönde ya da.

0: Hoşçakal.
1: Buray ve Teoman, Kupa Kızı Sinek Valesi radyonuzdaydı. Efendim, yaz dönemi geliyor ve tatilin en önemli sorunlarından bir tanesidir. Şezlong. Erkenci olmak gerekiyor. Hatta geceden bırakanlar var şezlongun üzerine havlu. Bu bana hep enteresan gelmiştir. Niye abi? Yani sen sabah gidiyorsun veya geceden bırakıyorsun. Niye orasını istila ediyorsun? O zaman kiralı orasını. Hakikaten böyle şey sinir bozucu bir şeydir bu. Bir turistin de sinirini bozmuş. Ve mevzu mahkemelik olmuş efendim. Şezlong savaşı. Sabah 6'da kalkıp yer bulamayan turist tatil şirketine dava açtı ve kazandı. Yunanistan tatilinde bakınız her gün şezlong aramak zorunda kaldığını söyleyen bir Alman turist. Tur şirketine açtığı davayı kazandı. Kimliği açıklanmayan turist ailesiyle birlikte bakın 2024 yılında Kos Adası'nda tatil yaptığını ve oteldeki misafirlerin şezlongları havlu bırakarak erkenden rezerve etmesi nedeniyle büyük sorun yaşadığını belirtti. Şimdi şunu diyebilirsiniz ya yani sen de erken kalk diye. Tamam doğru da arkadaş bunun yolu bu değil ki. Mahkemeye sunulan ifadeye göre turist her sabah saat 6'da kalkmasına rağmen ailesi için boş şezlong bulamadığını, hatta çocuklarının zaman zaman yerde uzanmak zorunda kaldığını söyledi. Turist tur operatörünün otelin havluyla yer ayırma yasağını uygulamadığını ve bu nedenle tatilin beklenen koşullarda geçmediğini savunarak dava açtı. Bölge mahkemesi ise ailenin lehine karar verdi. Mahkeme 4 kişilik ailenin satın aldığı paket tatilin ayıplı olduğuna hükmetti. Aile tatil için bakınız toplam 7.186 euro ödeme yapmıştı. Tur şirketi daha önce 350 euro geri ödeme teklif ederken o 350 bayağı da cimriymiş. Mahkeme toplam tazminatın 986.70 euroya çıkarılmasına karar verdi. Yine şey yani toplam 7.000 euro hemen hemen 1.000 euro yok. Yani. Hakimler kararlarında tur şirketinin oteli doğrudan işletmese bile misafirler için makul sayıda şezlong erişimini sağlayacak bir organizasyon yapısı oluşturma yükümlülüğü bulunduğunu belirtti. Özellikle yaz aylarında popüler tatil bölgelerinde sıkça görülen şezlong savaşları, turistlerin sabah erken saatlerde havlu bırakarak yer ayırması nedeniyle uzun süredir tartışma konusu oluyor. Bu dünyanın her yerinde var demek ki, bizde de var. Önce giden kapar. Tamam, önce giden tabii ki kapar, o ayrı bir şey ama orada kal. Gidiyorsun, erken kalkıyorsun, havluyu bırakıyorsun, dönüyorsun. Ha, bunu sen yapmıyor musun dersen ben de yapıyorum, evet. Ama bu yaptığımızın doğru olduğu anlamına gelmiyor. Sen niye yapıyorsun diyebilirsiniz. Tamam ben bırakayım ama herkesin bırakması lazım. O da para veriyor, ben de para veriyorum oraya. Çok çetrefilli bir konu. Hani genel bir çözüm olur mu? Bana pek böyle olmaz gibi geliyor. Bizde zaten pek dava meselesi de olmaz bunlar. Geçen yıl sosyal medyada yayılan görüntülerde bazı turistlerin havuz kenarında yer kapabilmek için geceyi şezlonglarda geçirdiği görülmüştü. O öyle de tatilim olur canım. Düşün, sırf havuz kenarında şezlongun olsun diye gece şezlongda uyuyorsun. Ama o tatil değil ki, o sürünme o ya. Bazı tur şirketleri ise bu uygulamaya karşı önlem almaya başladı. İspanya'nın bazı bölgelerinde ise şezlongu havluyla rezerve edip saatlerce kullanmayan turistlere 250 euroya kadar ceza uygulanabiliyor. Ha evet, bakacaksın mesela havlu var, tamam. Ama turist yok piyasada. Belli bir süre konabilir. Ne o konabilir mesela? Tamamen denize girdi çıktı veya havuza girdi çıktı. Hadi bir saat diyelim. Bir saat sonra hala mesela orası boşsa yapıştır cezayı. Bilmiyorum artık yani bir çözümü olur mu olmaz mı? Hani pratik bir durum geliştirilebilir mi geliştirilmez mi? Pek açıkçası olacağı da benzemiyor ama yani ya komple kaldırılacak havlu olayı. Mesela sabah koydun, çalışan girecek havluları toplayacak. Hani arkadaş geldin gelmedin havlu burada durmaz diye. Belki öyle acımasız bir durum olursa işe yarayabilir.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Reklam.
5: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlen sinane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
4: Reklam.
6: Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Tam ayı 90'ların en ses getiren şarkılarından bir tanesiydi. Hala daha dinlenir, hala daha çalınır. Özlem Tekin şarkısı Aşk Her Şeyi Affeder mi radyonuzdaydı. Namutun ayı muhabbet devam ediyor. Umuyorum günün bu saatinde keyifler yerindedir. Her nereden dinliyor olursanız olun ve sevgili dinleyiciler, sosyal medyadan da bizi takip etmeyi unutmayın diyorum. Zeynep Salih ile devam ediyorum. Sana ne be?

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

Alanlar radyonuzdaydı. Efendim sorsak sizlere en çok hangi yıllara, hayatınızda hangi yaşlara geri dönmek istersiniz diye. Muhtemelen lise yılları ilk sırada yer alır değil mi? Daha böyle şeydir. Daha böyle hani hayatla tanıştığımız böyle aklımızın başımızdan bir karış yükseldiği. Yani ilk aşklar, ilk heyecanlar vesaire falan daha çok o zamanlarda olur. Böyle hani şimdi lisede olmak vardı falan filan diye zaman zaman böyle sohbetlerde de geçer. Efendim bir kadın bunu başardı. Tabii amacı neydi bilmiyoruz. Hani o yıllara dönmek miydi veya onu o şekilde mi bastırmak istiyordu o duyguyu? Göreceğiz. 28 yaşındaki kadın kendisini lise öğrencisi gibi tanıtıp okula kaydoldu. Anlamamışlar mı hiç peki? Bir dakika, fotoğrafı var mı burada? Yok, haberde fotoğrafı yok. Amerika'nın New York City kentinde bakınız 28 yaşındaki bir kadının kendisini 16 yaşındaki gibi göstererek liseye kaydolduğu iddiası gündem oldu. Yetkililere göre Casey Treason sahte bir isim ve doğum tarihiyle okula kayıt yaptırdı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre Treason'ın kayıt sırasında sahte isim kullandığı ve doğum tarihini 16 yaşında görünecek şekilde beyan ettiği öne sürüldü. Yanında velisi falan yok muymuş hani? Neden peki bu? Niye yapmış ki? Soruşturma dosyasına göre kadın okul yönetimine Ohio'dan geldiğini söyledi. Ancak okul müdürü daha sonra sosyal medyada Chris'in gerçek adı ve fotoğrafının yer aldığı bir sosyal medya paylaşımını fark etti. Ah, sosyal medya bak, hiçbir şey gizleyemiyorsun. Nasıl fark etmiş olabilir ki peki? Bir sürü insan var sosyal medyada. Birisi sana kayıt yaptırıyor okula. Sen enteresan, biraz saçma olmuş. Neyse. Bunun üzerine durumun yetkililere bildirildiği aktarıldı. Okul neydi? Okul müdürü bakıyor ki sosyal medyada başka bir fotoğraf kadın. Bu kadının gerçek adı ve yüzü var orada. Diyor ki bu bizim öğrenci. Bakıyor değilmiş bizim öğrenci. 16 yaşındaydı bu, değilmiş. Bunun üzerine durumun yetkililere bildirildiği aktarıldı. Yetkililer Chris'in daha sonra bir arkadaşının baskısıyla kamu yardımlarından faydalanabilmek için okula kaydolduğunu söylediğini belirtti. Kamu yardımlarından faydalanmak için. Kendini 16 yaşında gösteriyorsun, yani 16 yaşındayım diyorsun. Fake bir kimlik buluyorsun. Kayıt yaptırıyorsun. Casey Chris'in hakkında suç amaçlı kimliğe bürünme. İzinsiz giriş ve çocukların güvenliğini tehlikeye atma suçlamaları yöneltildiği ifade edildi. Yani evet, doğru. Mahkeme kayıtlarına göre suçlamaları reddeden Chris'in kefaretsiz şekilde serbest bırakıldı. Bir sonraki duruşmada efendim belli olacak ceza tam olarak. New York'taki eğitim departmanı sözcüsü ise olayla ilgili yaptığı açıklamada kayıt dolandırıcılığı ciddi bir suçtur ve New York devlet okullarının değerlerini temelden zedeler ifadelerini kullandı. Yani bu her yer için geçerli, sadece New York için değil. Sen çocuğunu gönderiyorsun liseye. Nedir işte, 15-16 yaşlarında, neyse artık. Başkası geliyor kayıt yapıyor ama esasında 28 yaşında. Yani tamam, hani kimlik bilgilerine eyvallah da hiç mi belli olmamış? Yani hani 28 yaşında birinin belki yaşı küçük gösterebilir eyvallah da. Ama 28 yaşındaki biri 16 yaşında da göstermez herhalde ya. Ne bileyim artık, bunun makyajı mı oldu bilmem nesi mi oldu bilemiyoruz ama... İyi, en azından sadece işte sosyal yardımdan faydalanmak için böyle bir şey yapmış. İşin çok daha maalesef psikolojik sorunlu bir yanı da olabilirdi. O çok daha ürkütücü olurdu. Bu sadece para için yani. Neyse, en azından yakalanmış.

0: Radyo Sinerji. Radyo Sinerji.
1: Mahmut Uçakcan.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta hava sıcaklığı 30 dereceyi zorlayacak. Bugün yazdan kalma bir hava etkili olacak ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Yeni düzenleme ile ekspertiz ücretleri il ve ilçelere göre değişecek. Araç geçmişi tek sistem üzerinden sorgulanabilecek, itiraz hakkı tanınacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
2: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yerel olarak kuvvetli. En yüksek sıcaklık 23 derece bekleniyor. Sivas'ta bugün hava durumu parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Yozgat'ta bugün hava durumu parçalı, zamanla çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 20 derece tahmin ediliyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
2: Şimdi haberler.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın savaş sonrası ABD teklifine verdiği yanıtı sert bir dille eleştirerek kesinlikle kabul edilemez dedi. Netanyahu'nun Trump ile önemli bir görüşme yapması bekleniyor. 2026 otomotiv sektörü kötü ilerliyor. Yaz dönemi talep artarken markalar kampanya yapıyor. Renault, Peugeot ve Nissan gibi markalar çeşitli kredi ve indirimlerle dikkat çekiyor. Araç fiyatları binlerce TL'den başlıyor. Balkondan aşağı sarkan bir şahıs polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen olayda çevredekilerin ihbarıyla çok sayıda ekip sevk edildi ve şahıs hastaneye götürüldü. 2026 yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları yayımlandı. Sonuçlar MEBİS üzerinden öğrenilebilecek. Atama kararnameleri gönderildikten sonra sonuçlar başvuru ekranında yer alacak. Anneler gününde Zübeyde Hanım'ın anısına koşu düzenlendi. İzmir'deki etkinliğe çok sayıda kişi katıldı. Koşunun sonunda anıt mezara karanfiller bırakıldı.
2: Spor.
1: 2027 Dünya Güreş Şampiyonası, ABD'nin Las Vegas kentinde 11-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve 2028 Olimpiyatları için kota dağıtılacak. Galatasaray 2026 hedefiyle 500 milyon euro bütçe belirledi. Abdullah Kavukçu başarılarını sürdürmek için yeni transfer politikası gerektiğini açıkladı. Yukatel Merkez Efendi Belediyesi Basket'in baş antrenörü Zafer Aktaş, takımının performansından ve motivasyonundan bahsederek Denizli basketbolunun güçlendiğini vurguladı.
2: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 38 kuruştan, gram altınsa 6863 lira 37 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
3: Bölgenin en iyisi.

Ali Güven Aşk'la radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbetle buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legnohome'un sunduğu namütenahi show sona erdi.
2: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
6: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
2: Reklam.

0: reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum müzik. Sinerji FM.

Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Mutlu anlar özel mekanlarda yaşanır. İşte size Tokat'ın en nezih, en kapsamlı mekanı. Galavista

0: salonu, düğün, nişan, söz yüzüğü, kına, sünnet, özel gün ve toplantılarınız için şehrin merkezinde muhteşem bir işletme. Yaz dönemi indirimli rezervasyonlarımız devam ediyor. Siz de şimdiden yerinizi ayırtın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Elif Melek Bijuteri üst katı Tokat. Rezervasyonlarımız için telefonumuz 0507 333 0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
1: Reklam. Sinerji.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik misyon programı kapsamında Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde ile Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Kabul'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dijital dönüşümü mutlaka yerli ve milli teknolojilerle hayata geçireceğiz. Ülkemizin yüksek teknolojili üretim kapasitesini güçlendiren, kritik alanlarda dışa bağımlılığını azaltan ve küresel pazarlarda rekabet gücünü arttıran işler yapmaya devam edeceğiz dedi. İçişleri Bakanlığı 24 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında 224 şüphelinin yakalandığını, 133'ünün tutuklandığını açıkladı. Gazze'ye insani yardım taşımak için yola çıkan ve Akdeniz'de İsrail müdahalesine uğrayan küresel Sumut filosu, teknik ihtiyaçların karşılanması amacıyla dün Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Aktivistlerin Türkiye'ye giriş işlemleri kontrollü şekilde yapılmaya başlandı. Dünya ABD-İran arasındaki müzakere sürecine odaklandı. İran, ABD'nin teklifine cevabını arabuluculara iletti. İran medyası ABD'nin sunduğu teklifin İran'ın Trump'ın aşırı taleplerine teslim olması anlamına geldiğini, İran'ın teklifi reddettiğini bildirdi. ABD Başkanı Trump da İran'ın cevabının kabul edilemez olduğunu açıkladı.
2: Spor.
1: Nesine 2. Lig Playoff etabı Beyaz Grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Seza Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor'da Başkan Nurettin Açıkal'ın açıklama yaptı. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle Kayseri Spor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı. İzmir temsilcisi rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı. Bulgaristan'ın Samokov kentinde 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Türkiye milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı sporcular Greco-Roman stil kadınlar ve serbest stil kategorilerinde Avrupa madalya mücadelesi verecek.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6876 lira 35 kuruş, Amerikan doları 45 lira 33 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş, sterlin 61 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 57 sent, bir bitcoin 80.779 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 15.062 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Sinergi.

Yepyeni bir hafta başladı bile bu güzel haftayı, bu güzel pazartesiyi daha çekilebilir hale getirmek üzere hayatın ritmine de biz başlıyoruz. Günün en güzel saatleri, yine en sevdiğiniz şarkılarla, yine günün en güzel haberleriyle birlikte paylaştığımız saatler başlıyor. Hayatın ritmi başlıyor. Ben Rania, mikrofon başındayım bu iki saat boyunca. Siz de radyonuzun başında olun, güne birlikte eşlik edelim, pazartesinin tadını birlikte çıkartalım.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, beyti kebap, vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Son yıllarda flört mevzusu çok ciddi olmaya başladı. Eskiden bu kadar ciddi bakmıyorduk. Çünkü gerçekten doğru insanı bulabilmek biraz zorlaştı günümüz koşullarında. Kimse kimseye güvenmiyor. Güvenecek çiftler de birbirini bulamıyorlar herhalde. Peki yeni biriyle tanıştınız. Belki de hayatınızın aşkı olacak. Çok hoşlandınız. İlk buluşma konuşuldu, anlaşıldı ama ne giyeceğinize karar veremediniz. Eğer ilk kez tanışacağınız kişiyle o buluşma günü geldiğinde ne giyeceğinizi bilmiyorsanız ben size birkaç öneri de bulayım. Bir kere kendiniz olmanız lazım. Mutlaka her giydiğinizde övgü topladığınız bir kıyafet vardır ya da size yakışan bir renk vardır. Onu seçmeniz lazım çünkü kendinizi iyi hissetmeniz lazım. Kendinizi iyi hissettiğinizde güzel gözükeceksiniz. Buluşma mekanı da önemli tabii ki. Gideceğiniz mekana ve saate göre de bir kıyafet seçmek lazım. Fazla takı takmayın diyorlar. Karşınızdakinin de ne giyeceğini şöyle bir düşünün artık. Yani konuşuyorsanız flörtünüzse mutlaka biliyorsunuzdur. Biraz daha rahat kıyafetler seçmekte fayda var. Çok abartılı kıyafetler seçmeyin. Ayakkabı seçiminde de rahatlığı atlamayın. Yok topuklu olsun, şık olsun vesaire diye düşündüğünüzde rahat edemeyebilirsiniz. İlk buluşmada biraz rahat olmak lazım. Ha bir de tabii daha önce denemediğiniz bir kombini denemeyin. Onunla gitmeyin. Daha önce giydiğiniz, denediğiniz bir kombinle gitmeniz daha sağlıklı olacak diyorlar ilk buluşmaya. Sizce ne giymek lazım ilk buluşmada? Nasıl giyinmek lazım?

zamanı çok acımasızca harcıyoruz. Harcandıkça deyince sevgili Simge aklıma geldi. 2023'te çıkartmıştı sevgili Simge bu şarkıyı. 3 yıl geçmiş üzerinden. Zaman çok hızlı geçiyor. Biz de çok acımasızca harcıyoruz. Peki Simge biliyorsunuz yeni bir işbirliğiyle karşımıza çıktı. Duymayanlar varsa bir kez daha hatırlatayım kendisini dinlemişken. Zeki Arkun'la birlikte Yeni Biri şarkısında bir araya geldiler. Yeni Biri Haziran ayında yayınlanacak ilk albümünün, Zeki Arkun'un ilk albümünün ikinci teklisi olarak öne çıkıyor. Söz ve müziğinde Ateş Atilla imzası var. Şarkının mutfağında çok da önemli isimler var. Simge ve Zeki Arkun'u bir araya getiren Yeni Biri de yayınlandı, haberiniz olsun. Peki biz harcandıkça ile geride bıraktık Simge'yi. İrem Derici ile devam edelim ki İrem Derici de yeni bir işbirliğiyle çıktı karşımıza. İrem Derici de Mert Çodur'la Yıkılana Kadar şarkısında bir araya geldi ama bu kez bir Harun Kolçak şarkısıyla dinleyeceğiz İrem Derici'yi.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler içinde Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şanlıpen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Reklam. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
5: Reklam. Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
6: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Ne derler bilirsiniz. Geçmiş geçmişte kaldı. Yarın için daha çok vakit var belirsiz ama şu anda anın içindesiniz. Bugünün tadını çıkartın. Uzmanlar biraz daha farklı yaklaşmışlar aslında. Geleceğe yönelik planlar yapmanın yarınlarımızı değil, bugünkü mutluluğumuzu ve motivasyonumuzu da arttırdığını söylemişler. Yani geçmişe takılı kalmayın, gelecek için çok endişe duymayın ama gelecek için de plan yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü gelecek planları yaptığınızda bugünkü mutluluğunuz ve motivasyonunuz da artıyormuş. Bu planlar genelde yaz tatili planları olsun diyelim o halde. Bugün de bu pazartesi gününde de gelecek planları yaparak motive edelim kendimizi pazartesiye.

Şimdi bu hafta ülke genelinde yağış geçişleri yer yer görülebilir, hava kapalı olacak. Kapalı havalarda hissettiğimiz o sebepsiz hüzünün aslında psikolojik değil, tamamen kimyasal olduğunu söylüyor araştırmacılar. Bilimsel bir araştırma. Gökyüzünün kapalı olduğu yağmurlu günlerde, yataktan dahi çıkmak istemediğiniz zamanlarda aslında bu durumun psikolojik değil de daha ziyade bilimsel olarak şöyle açıklandığını söylüyorlar. Güneş ışığı gözümüze değdiği an beynimiz serotonin, yani mutluluk ve enerji pompalıyor. Hava kapalıysa beyin gece modunda melatonin salgılamaya devam ediyor. Bu yüzdendir ki kapalı havalarda yataktan çıkmak istemiyoruz. Kendimizi sebepsiz yere melankolik, hüzünlü hissediyoruz. İşte bu yüzden kapalı havalar insana kendini çok da mutlu hissettirmiyorlar. Güneş ışığından faydalanmayı ihmal etmeyeceğimiz bir pazartesi olsun o halde.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
4: Centilmen'de bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Malum havalar ısınıyor, yaz yaklaşıyor, sıcaklıklar yükselecek gibi gözüküyor. Biraz da terleyebiliriz. Eğer vücudunuz güzel koksun istiyorsanız hijyen önemli ama tükettikleriniz de önemliymiş. Çünkü her insanın kendine has bir ten kokusu var. Bilirsiniz mutlaka. Eğer vücudunuz güzel koksun istiyorsanız tüketeceğiniz yiyeceklerden bahsedeceğim. Sabahları şöyle güzel ılık bir limonlu suyla başlayacaksınız. Bitki çayı içeceksiniz. Yoğurt, tarçın, portakal tüketebilirsiniz. Biberiye, kereviz ya da Hindistan cevizi yağının ya da kakulenin de vücudun güzel kokmasını sağladığını söylüyorlar. Bu besinleri günlük beslenmenize eklerseniz eğer her gün daha güzel kokabilirsiniz parfüme ihtiyaç duymadan.

0: Saat 14. Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar yerel olarak kuvvetli. En yüksek sıcaklık 23 derece bekleniyor. Sivas'ta bugün hava durumu parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Yozgat'ta bugün hava durumu parçalı, zamanla çok bulutlu. En yüksek sıcaklık 20 derece tahmin ediliyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta hava sıcaklığı 30 dereceyi zorlayacak. Bugün yazdan kalma bir hava etkili olacak ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Yeni düzenlemeyle ekspertiz ücretleri il ve ilçelere göre değişecek. Araç geçmişi tek sistem üzerinden sorgulanabilecek, itiraz hakkı tanınacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Sosyal medyada dolaşan kehanetler 2012 tarihiyle bağlantılıydı. Hantavirüs vakaları ultra düzeyde endişe yaratırken uzmanlar halkın yanlış bilgilendirilmemesi için resmi sağlık açıklamalarını takip etmesi gerektiğini belirtti. Muhittin Böcek, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 200 bin dolar verildiği iddiasını doğruladı. Oğlu Gökhan'ın beyanları sürerken partiye 15 milyon lira destek verildiği belirtildi. Gaziantep'te bir taksi şoförü silahlı saldırgana müdahale ederek rehin aldığı sürücüyü kurtardı. Olayda şüpheli polis ekiplerine ateş açtı ancak güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Bu hafta TBMM Genel Kurulu'na sunulması planlanan yeni vergi paketi, kamu borçlarına 72 ay taksit ve 1 milyon TL teminatsız yapılandırma getiriyor. Varlık barışı da düzenleme kapsamında uzatılıyor. Asfalt mühendisleri havayı suya dönüştüren yeni bir cihaz geliştirdi. Yerli üretim gücüyle yapılan mühendislik çalışmaları, savunma, havacılık ve uzay teknolojileri fuarında tanıtıldı ve farklı coğrafyalarda kullanım hedefleniyor. Spor. Mauro Icardi Galatasaray'daki sezon sonu ayrılığını belirtip eleştirilere yanıt verdi. İstatistiklerin kendisini savunduğunu ifade etti. Destek olanlara teşekkür etti. Fenerbahçe Edson Alvarez'in bonservisini satın almayacak. Futbolcu kalan sürede kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi hedefliyor. Performansı Dünya Kupası için belirleyici olacak. Göztepe Süper Lig'de kritik maçta Samsunspor'la karşılaşacak. Avrupa hedefi Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkmasına bağlı olacak.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 39 kuruştan, gram altınsa 6854 lira 2 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

10 sene olmuş bu şarkı çıkalı desem inanır mısınız? 2016'da seslendirmiş ilk. Emrah Karaduman'la birlikte Cevapsız Çınlama'yı Aleyna Tilki. İşte zaman acımasız diye bunu anlatmaya çalışıyorum. Cevapsız Çınlama'yla geride bırakırken Aleyna Tilki'yi Sefo ile devam edeceğiz. Sefo da yeni şarkısıyla konuşuluyor şu günlerde. Çünkü uzun bir aranın ardından yeni bir solo çalışma yayınladı. Yine Seni Severdim. Melankolik bir aşk hikayesini modern Turkish trap, pop ve rap elementleriyle bir araya getiriyor. Söz ve müziğin de her zaman olduğu gibi yine Sefo imzası var. Son dönemde işbirlikleriyle karşımıza çıkan Sefo'yu solo bir şarkıyla yeniden dinleyebilmenin keyfini yaşayacağız. Yeni şarkı Yine Seni Severdim yayınlandı. Haberiniz olsun diyelim. Sefo'yu dinleyelim.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Bahar temizliği yapıldı mı? Bence yapılmıştır. Artık çoktan yapılmış olması lazım. Yaz temizliğine geçeceğiz çünkü. Mayıs'ın 11'i geldi. Havalar artık iyiden iyiye ısındı. Ancak işte o bahar temizliğinde ya da yaptığınız herhangi bir temizlikte kenarda, kıyıda, köşede kalsın. Bu ileride lazım olur diye düşündüğünüz bir şey buluyorsanız, California Üniversitesi'ndeki yapılan araştırmaya göre ne kadar çok eşyanız varsa stres seviyeniz o kadar yüksek oluyormuş. Bu yüzden evde gereksiz eşya bulundurmayacağız. Kullanmıyorsak başka şekilde değerlendireceğiz. Ya bir gün lazım olursa diye kenarda, kıyıda, köşede eşya biriktirmeyeceğiz hanımlar, beyler. Bir gün lazım olacak şeyler o anda lazımsa eğer kullanılsın diyelim. Stres seviyemizi düşürelim. Hem eşyaları azaltarak hem de sevdiğimiz şarkıları dinleyerek.

0: Herkese merhaba. Ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
1: Bu programda müziğin ritmi var.
2: Bu programda
1: eğlencenin ritmi var.
2: Bu programda hayatın ritmi var.
1: Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Güne nasıl uyandınız diye sorayım. Çünkü güne başlama şekliniz gece uyku sürenizle alakalı ve eğer gece uyuyamıyorsanız muhtemelen hızlı yeme probleminiz olabilir. Yapılan araştırmalar hızlı yemek yiyenlerin uyku sorunlarının daha fazla olduğunu ortaya çıkartmış. Yediğiniz yemekler evet uyku kalitesini, uyku süresini etkiliyor ama aynı şekilde nasıl yediğiniz de etkiliyor. Çok hızlı yemek yemenin ya da öğün atlamanın ya da fazla ağır öğünler tüketmenin, yemek saatlerinin düzensiz olmasının uyumadan önce atıştırmalık tüketmenin uykusuzluk sebebi ya da uyku bozukluğu sebebi olduğunu söylüyorlar. Hayatınızı, yeme alışkanlıklarınızı da bir düzene sokmakta fayda var diyelim.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Aşkı nasıl tanımlarsınız? Hani Murat Boz şarkıda aşk bu demiş ya. Kişiden kişiye değişkenlik gösterir mi aşkın tanımı? Yoksa sadece bir tane mi tanımı vardır? Bir tane sözlük anlamı mı vardır? Uzmanlara göre aslında aşk bir ruh hali bozukluğu. Yani normal bir duygu değil aşk uzmanlara göre. Ancak bize sorarsanız karnımızda kelebekler uçuşturan, yaşadığımız her anı güzel görmemizi sağlayan, eğer mutlu bir şekilde devam ederse hayatı güzel yaşamanızı sağlayan bir duygu. Fakat karşılıksız olursa işte, sonrasında acı verirse aşk o zaman insanlarda gerçekten bir ruh hali bozukluğu yapıyor. Aşk bu dedi Murat Boz. Hayatın ritminde konuk ettik kendisini. Selmantin ve Oğuzhan Koç işbirliğiyle devam edeceğiz. Eylül'ü dinleyeceğiz. Köfün yeniden bir araya geliyor. Yeni şarkıyı bekliyoruz ama biz şimdi Selmantin'i Oğuzhan Koç'la birlikte dinliyoruz.

bundan sonra kalpler kıranlara, hissi olmayanlara, isyanım var benim inan, gözü doymayanlara.

Yaz gelsin diye bekliyoruz. Fakat yaz geldiği vakitte bazı dikkat etmemiz gereken hususları unutuyoruz. Misal sivrisinekler. Hava ısınınca çıkmaya başladılar. Daha havalar fazlasıyla ısınmadan, yaz gelmeden sivrisineklerle haşır neşir olmaya başladıysanız size küçük bir tavsiye vereceğim. Özellikle sivrisinekler ya da küçük böceklerle yaz keyfiniz gölgeleniyorsa, pencere açamıyorsanız, çok basit bir detay var yapmamız gereken. Evde bulunan basit bir kalıp sabunla sivrisinekleri uzaklaştırabileceğimizi söylüyorlar. Pencere kenarlarına, pervazlara süreceğiniz beyaz sabunla, kalıp sabunla sivrisineklerin uzaklaşacağını söylüyorlar ama sadece sabun yeterli olmayabilir diye eklemişler. Sıcak havalarda özellikle açıkta yiyecek bırakılmaması gerektiğini, açıkta su bırakılmaması gerektiğini söylüyorlar. Aklınızda olsun ama siz yine de sabunu, limon kabuğunu, karanfili, doğal ürünleri deneyin ama sineklikleri de örtmeyi ihmal etmeyin diyelim.

Hayatın ritmiyle pazartesi gününün 2 saatini paylaştık. Bu güzel haftayı daha keyifli karşılamış olduk. Pazartesinin tadını çıkarttık birlikte bu güzel günde. Biz ayrılan 2 saati tamamlıyoruz artık. Hayatın ritmi sona eriyor. Şimdilik hoşça kalın. Yarın yine görüşeceğiz. Hafta yeni başladı. Dolayısıyla tüm hafta boyunca hayatın ritmi yanı başınızda olacak. Yarın yine aynı saatlerde. Yarın yine bu frekansta hayatın ritminde görüşmek üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
6: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı Amar Sakyan'la bir araya geldi. Çiftçi görüşmede FETÖ'nün Türkiye'de demokrasiyi, anayasal düzeni ve millet iradesine hedef almaktan ibaret bir örgüt olmadığını, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde sinsice çıkarlarına hizmet edecek mensuplarını devşirmek üzere hareket ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge diplomasisi kapsamında yarın Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkent Doha'da yapılacak temaslarda Türkiye ile Katar arasındaki stratejik işbirliği başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve Körfez'deki son gelişmeler ele alınacak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsü içinde bahar şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan ikisi tutuklandı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Katmandu uçuşunu gerçekleştiren uçağı piste iniş yapmasının ardından iniş takımlarında duman görüldüğü gerekçesiyle tahliye edildi. Milli İstihbarat Akademisi 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi lisansüstü programları için başvurular 18 Mayıs'ta başlayacak. Spor. Nesine 2. Lig Playoff etabı Beyaz Grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Seza Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor'da Başkan Nurettin Açıkal'ın açıklama yaptı. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle Kayseri Spor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı. İzmir temsilcisi rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı. Bulgaristan'ın Samokov kentinde 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Türkiye milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı sporcular Greco-Roman stil kadınlar ve serbest stil kategorilerinde Avrupa madalya mücadelesi verecek.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6876 lira 35 kuruş, Amerikan doları 45 lira 33 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş, sterlin 61 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 57 sent, bir bitcoin 80.779 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.062 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte, keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde, bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda, ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Mutlu anlar özel mekanlarda yaşanır. İşte size Tokat'ın en nezih, en kapsamlı mekanı. Gala Vista Düğün Salonu. Düğün, nişan, söz yüzüğü, kına, sünnet, özel gün ve toplantılarınız için şehrin merkezinde muhteşem bir işletme. Yaz dönemi indirimli rezervasyonlarımız devam ediyor. Siz de şimdiden yerinizi ayırtın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Elif Melek Bijuteri üst katı Tokat. Rezervasyonlarımız için telefonumuz 0507 333 0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

0: Maximum Müzik
1: Radyo Sinerji
2: Pop 20 ilk 5.
3: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
1: 5 numara.
4: Karalım, karalım, esmer güzelim yaralım.
3: 4 numarada Hande Yener Ego.
1: 4 numara.
3: Semih Cenk, üzülmedim ki haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
5: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
3: Sezen Aksu, Aşk Dansı listemizde 2 numarada.
1: 2 numara.
6: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
3: Ve geldik zirveye, Sıla Hayran, zirvenin sahibi.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum müzik. Sinerji efendim.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

0: Saat 16. Hava durumu.
1: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Hava durumu büyük oranda bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sivas'ta ise yarın en yüksek sıcaklık 21 derece olup hava durumu kısmen güneşli ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 21 derece tahmin ediliyor. Hava durumu büyük oranda bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta çiftçilere tarımsal üretimi desteklemek amacıyla domates ve biber fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. Vali Abdullah Köklü bereketli bir sezon diledi. Tokat Belediye Başkanı Profesör Doktor Mehmet Kemal Yazıcıoğlu 11 nolu halk otobüsleri için yeni bir düzenlemeyi duyurdu ve trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Şimdi haberler.
1: TRT'de yayınlanan ana haber bülteninde sunucu Işıl Açıkkar, hayvan sahiplenmeyle ilgili ifadeleri nedeniyle tartışma yarattı. Tepkiler üzerine kurum, Açıkkar'ın görevine son vererek idari soruşturma başlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Muhittin Böcek, etkin pişmanlık başvurusunda bulunmuş ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in 200 bin dolar verdiği iddiasını doğruladığı öne sürüldü. Rehin alınan taksi şoförü uğradığı saldırıya rağmen soğukkanlı bir şekilde müdahalede bulunarak saldırgandan kurtuldu. Olayla ilgili olarak şüpheli gözaltına alındı ve işlemleri devam ediyor. Saadet Partisi'ne açılan mutlak butlan davası mahkeme tarafından reddedildi. Son kongrede usulsüzlük iddialarıyla ilgili yapılan kayyım talebi de geri çevrildi. 2024 yılında gerçekleştirilen kongre yargıya taşınmıştı. Asfalt mühendisleri tarafından geliştirilen havayı suya dönüştüren cihaz, savunma, havacılık ve uzay teknolojileri fuarında tanıtıldı. Yerli üretim gücüyle üretilen mühendislik çalışmaları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra başka yerlerde de kullanılacak.
0: Spor.
1: Marcus Rashford Barcelona'da kalmak istediğini belirtti. 30 milyon euroluk opsiyon ödenmiyor. Katalan ekibi Manchester United ile görüşmelere devam ediyor. Philadelphia 76 ers guardı Tyrese Maxey, Knicks taraftarlarının yoğunluğundan dolayı hayal kırıklığı yaşadı. Maçları kazanmanın tribün üstünlüğünü değiştirebileceğini belirtti. Kylian Mbappe, sakatlık sonrası Real Madrid'deki son 3 maçı oynamak ve Dünya Kupası öncesi form tutmak istiyor.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 38 kuruştan, gram altın ise 6877 lira 8 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Mutlu anlar özel mekanlarda yaşanır. İşte size Tokat'ın en nezih, en kapsamlı mekanı. Galavista Düğün Salonu. Düğün, nişan, söz yüzüğü, kına, sünnet, özel gün ve toplantılarınız için şehrin merkezinde muhteşem bir işletme. Yaz dönemi indirimli rezervasyonlarımız devam ediyor. Siz de şimdiden yerinizi ayırtın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Elif Melek Bijuteri üst katı Tokat. Rezervasyonlarımız için telefonumuz 0507 333 0260. Galavista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
5: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
6: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
7: Kesintisiz Türkçe müzik.
8: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
5: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve idari yargı günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bağımsız ve tarafsız yargının hukuk devletindeki kritik rolüne dikkati çekerek, hukuk devletinin en genel tanımı, bütün kurum ve organlarıyla devletin hukuk içinde kalması ve hukukla hayat bulmasıdır, dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerinin yansıtılacağı Birlikteyiz programının galası yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, günümüzde güvenlik sahada verilen mücadelenin yanı sıra doğru anlatım ve güçlü iletişimle de şekillenmektedir. Bu nedenle böylesine özgün projeler birer medya çalışması olduğu gibi aynı zamanda milletle ordusu arasındaki güçlü bağı pekiştiren, güven duygusunu arttıran stratejik iletişim adımlarıdır, dedi. Marif'in kalbinde Ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Ramazan'ı kutluyorum, okulumu süslüyorum ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hep şunu söylüyoruz, emperyal güçlerin gözü kulağı bizim üstümüzde. Dolayısıyla bizim milli şuurumuz, milli bilincimiz her daim zinde olmalı. Bunu sağlamak için bizim bu anlamdaki önemli zamanları kullanmamız gerekiyor, dedi. Tunceli Ovacık Karayolu kontrollü patlatma ve genişletme çalışması nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapatılacak. Yolun 32. kilometresinde çalışmaların yürütüldüğü aktarılan açıklamada, genişletme çalışmaları kapsamında 3. kontrollü patlatma 12 Mayıs günü saat 8'de gerçekleştirilecektir. Çalışmalar nedeniyle yolun 2 ila 3 gün kapalı kalacağı öngörülmektedir ifadeleri kullanıldı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Dışişleri Bakanlarının Filistin topraklarını gasp eden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsraillilere yönelik yaptırım konusunda anlaştığını duyurdu.
2: Spor.
1: Nesine 2. Lig Playoff etabı Beyaz Grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Seza Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor'da Başkan Nurettin Açıkalın açıklama yaptı. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle Kayseri Spor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır, dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı. İzmir temsilcisi rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet, 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı. Bulgaristan'ın Samokov kentinde 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Türkiye milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı sporcular Greco-Roman stil kadınlar ve serbest stil kategorilerinde Avrupa madalya mücadelesi verecek.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6876 lira 35 kuruş, Amerikan doları 45 lira 33 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş, sterlin 61 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 57 sent, bir bitcoin 80.779 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.062 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok. Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şanlıpen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Mutlu anlar özel mekanlarda yaşanır. İşte size Tokat'ın en nezih, en kapsamlı mekanı. Galavista Düğün Salonu. Düğün, nişan, söz yüzüğü, kına, sünnet, özel gün ve toplantılarınız için şehrin merkezinde muhteşem bir işletme. Yaz dönemi indirimli rezervasyonlarımız devam ediyor. Siz de şimdiden yerinizi ayırtın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Elif Melek Bijuteri üst katı Tokat. Rezervasyonlarımız için telefonumuz 0507 333 0260. Galavista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
3: Reklam. Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
4: Reklam. Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
4: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: YouTuber Ruhi Çenet, hantavirüs salgınına yol açan gemide seyahat ettikten sonra Sağlık Bakanlığı'yla iletişimde olduğunu belirtti. 23 ulustan yolcular tahliye ediliyor, bazıları test sonucunu pozitif aldı. Almanya, Türkiye'den Yıldırım Han ve Tayfun füzeleri satın alma planlarını gündeme aldı. Plan, Temmuz'daki NATO zirvesinde kamuoyuna duyurulacak. Ayrıca Almanya'nın Tomahawk füzeleri üretimi için ortak girişimler kurulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin yeni bir anayasa özleminden bahsetti. Bu konunun gündemlerinde üst sıralarda yer aldığını belirtti. Anayasa, hukuk devleti ve demokrasi için önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Belçika ilişkileri ve işbirliği potansiyeli ele alındı. Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl aradan sonra açıldı. Baraj, yoğun yağışlar sonucu maksimum su seviyesine ulaştı. Kapakların açılışını yetkililer ve vatandaşlar izledi. Bölgedeki su akışı görüntülendi. Spor. Galatasaray, Victor Osimhen'in arkasında yer alacak Bertu Yıldırım'ı transfer etmek için Başakşehir ile görüşmelere başlayacak. Oyun performansı dikkat çekiyor. Şevval İlayda Tarhan ve Sertaç Yıldırım Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 25 metre tabanca düet kategorisinde bronz madalya kazandı. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran'da gerçekleşecek. Başkanlık için Aziz Yıldırım'la Hakan Safi yarışacak. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 38 kuruştan, gram altınsa 6.944 lira 33 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta çiftçilere tarımsal üretimi desteklemek amacıyla domates ve biber fidesi dağıtımı gerçekleştirildi. Vali Abdullah Köklü bereketli bir sezon diledi. Tokat Belediye Başkanı Profesör Doktor Mehmet Kemal Yazıcıoğlu 11 nolu halk otobüsleri için yeni bir düzenlemeyi duyurdu ve trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Hava durumu büyük oranda bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sivas'ta ise yarın en yüksek sıcaklık 21 derece olup hava durumu kısmen güneşli ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 21 derece tahmin ediliyor. Hava durumu büyük oranda bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Mutlu anlar özel mekanlarda yaşanır. İşte size Tokat'ın en nezih, en kapsamlı mekanı. Galavista Düğün Salonu. Düğün, nişan, söz yüzüğü, kına, sünnet, özel gün ve toplantılarınız için şehrin merkezinde muhteşem bir işletme. Yaz dönemi indirimli rezervasyonlarımız devam ediyor. Siz de şimdiden yerinizi ayırtın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Elif Melek Bijuteri üst katı Tokat. Rezervasyonlarımız için telefonumuz 0507 333 0260. Galavista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
3: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçede balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.

0: Aistesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Saat 19.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve idari yargı günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bağımsız ve tarafsız yargının hukuk devletindeki kritik rolüne dikkati çekerek, hukuk devletinin en genel tanımı, bütün kurum ve organlarıyla devletin hukuk içinde kalması ve hukukla hayat bulmasıdır, dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerinin yansıtılacağı Birlikteyiz programının galası yapıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, günümüzde güvenlik sahada verilen mücadelenin yanı sıra doğru anlatım ve güçlü iletişimle de şekillenmektedir. Bu nedenle böylesine özgün projeler birer medya çalışması olduğu gibi aynı zamanda milletle ordusu arasındaki güçlü bağı pekiştiren, güven duygusunu arttıran stratejik iletişim adımlarıdır, dedi. Marif'in kalbinde Ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Ramazan'ı kutluyorum, okulumu süslüyorum ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hep şunu söylüyoruz, emperyal güçlerin gözü kulağı bizim üstümüzde. Dolayısıyla bizim milli şuurumuz, milli bilincimiz her daim zinde olmalı. Bunu sağlamak için bizim bu anlamdaki önemli zamanları kullanmamız gerekiyor, dedi. Tunceli Ovacık Karayolu kontrollü patlatma ve genişletme çalışması nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapatılacak. Yolun 32. kilometresinde çalışmaların yürütüldüğü aktarılan açıklamada, genişletme çalışmaları kapsamında 3. kontrollü patlatma 12 Mayıs günü saat 8'de gerçekleştirilecektir. Çalışmalar nedeniyle yolun 2 ila 3 gün kapalı kalacağı öngörülmektedir ifadeleri kullanıldı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Filistin topraklarını gasp eden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsraillere yönelik yaptırım konusunda anlaştığını duyurdu.
2: Spor.
1: Nesine 2. Lig Playoff etabı Beyaz Grup finalinde normal süresi 0-0 biten maçta penaltı atışlarında Seza Çimento Elazığ Spor'u 8-7 yenen Muğla Spor Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Alanya Spor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda eden Kayseri Spor'da Başkan Nurettin Açıkalın açıklama yaptı. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle Kayseri Spor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır, dedi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Karşıyaka son hafta maçlarının ardından hedefine ulaştı. İzmir temsilcisi rakibi Bursa ekibini son saniye basketiyle 84-82 mağlup etmesinin ardından ligde oynadığı 30 karşılaşmada 9 galibiyet, 21 de mağlubiyet alarak ligde kalmayı başardı. Bulgaristan'ın Samokov kentinde 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek U17 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Türkiye milli takımları hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı sporcular Greco-Roman stil kadınlar ve serbest stil kategorilerinde Avrupa madalya mücadelesi verecek.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6876 lira 35 kuruş, Amerikan doları 45 lira 33 kuruş, euro 53 lira 52 kuruş, sterlin 61 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar 57 sent, bir bitcoin 80.779 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 15.062 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Mutlu anlar özel mekanlarda yaşanır. İşte size Tokat'ın en nezih, en kapsamlı mekanı. Galavista Düğün Salonu. Düğün, nişan, söz yüzüğü, kına, sünnet, özel gün ve toplantılarınız için şehrin merkezinde muhteşem bir işletme. Yaz dönemi indirimli rezervasyonlarımız devam ediyor. Siz de şimdiden yerinizi ayırtın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Elif Melek Bijuteri üst katı Tokat. Rezervasyonlarımız için telefonumuz 0507 333 0260. Galavista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
6: Kesintisiz Türkçe müzik.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda, ferahlığı ruhunuzda.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.
3: Reklam.
4: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
5: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
3: Reklam.

0: Saat 20.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
6: Çok mu belli ettim, aslında söyleyecektim, baştan bir şansımız olsaydı.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçe ve balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Mutlu anlar özel mekanlarda yaşanır. İşte size Tokat'ın en nezih, en kapsamlı mekanı. Gala Vista Düğün Salonu. Düğün, nişan, söz yüzüğü, kına, sünnet, özel gün ve toplantılarınız için şehrin merkezinde muhteşem bir işletme. Yaz dönemi indirimli rezervasyonlarımız devam ediyor. Siz de şimdiden yerinizi ayırtın. Adresimiz Meydan Camii karşısı Elif Melek Bijuteri üst katı Tokat. Rezervasyonlarımız için telefonumuz 0507 333 0260. Gala Vista Düğün Salonu. Mutluluğa giden yol burada başlar.
3: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlen sinane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
4: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi, Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik. Gel!

şarkılar bizi söyler de. Hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, yepyeni bir günden ve yepyeni bir Şarkılar Bizi Söyler programından sesleniyoruz. Hepiniz programımıza ve bu güzel güne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ebru Yaşar yorumundan güzel bir eserdi paylaşmış olduğumuz. Niçin baktın bana öyle dedi sanatçımız ve Ümit Coşkun'la devam ediyor program. Bir gece ansızın gelebilirim diyor sanatçımız.

Bölgenin en güçlü sesinde Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en sevdiğiniz çalışmalarıyla devam ediyoruz. Cengizhan Sönmez yorumundan bir eser paylaştık ve şu dakikalarda Çiğdem Güldal seslendiriyor. Günaydın sevgili ediyor.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon anısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
3: Tokat Serince'de 17. yılımıza özel tüm şubelerimizde muhteşem fırsatlar devam ediyor. İster evde, ister işte keyfin tadı kaçmasın. Cebin dostu kampanyalar gönüllerde taht kursun. Her ayın 15'inde tam yarısı bizden. Alınan her porsiyona %50 bedava hediyemizle şenlensin hane. Ben sadece lezzeti isterim diyenlere müjde. Yeşilliksiz, saf lezzet dolu 1 kilogram çiğ köfte. Tüm şubelerimizde sadece 300 lira. Lezzetin adresi belli. Serince Çiğ Köfte. Tokat'ın her köşesinde bir telefon uzağınızda. Alo paket 0356 214 0208. Serince Çiğ Köfte. Tadı damağınızda. Ferahlığı ruhunuzda.
0: Reklam.
4: Radyon bir tıkla yanında. Radyosinerji.com. Radyosinerji.com.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en sevdiğiniz çalışmalarını, sanat müziğimizin hareketli eserlerini şu dakikalarda siz sevgili dostlarımızla paylaşıyoruz. Bu güzel eserlerden, bu hareketli eserlerden bir tanesiydi. Kalenin Bedenleri bizlerle beraber oldu efendim ve şimdilerde Derya Gülderen'le devam ediyoruz. Dağda kar, çölde su diyor sanatçımız.

Şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda Şarkılar Bizi Söyler programında sanat müziğimizin en sevdiğimiz çalışmaları ve en sevdiğimiz isimlerini ağırlamaya devam ediyoruz efendim. Unutulmuş isimlerden bir tanesidir. Yüksel Özel yorumundan paylaştık bu güzel çalışmamızı ve sesine, yorumuna güvendiğimiz bir isimle devam ediyoruz. Burhan Kul seslendiriyor şu dakikalarda.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa

0: 6 0540 650 40 50. Arjanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
3: Kesintisiz Türkçe müzik.

Şarkılar Bizi Söyler programının bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizlerle olan sevgili dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yine karşılaşacağız o vakte kadar. Kendinize iyi bakın, esen kalın, hoşça kalın. Bizlerden ayrılmayın.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Gentleman'de, bayan ve erkekte %70 sezon sonu indirimi devam ediyor. Gentleman Giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam. Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.

0: Reklam. Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
3: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam.

hoşum, bir hoşum. Bana bir şey oldu, sarhoşum, sarhoşum. Ne güzel bir gün

aşık. Ne kadar güzel, ne kadar yüce, aşık oldum, aşık oldum.

0: bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma. Beni unutma.
1: Sinerji Gece.